Vatan üçün bergen sözde turmağa, bizge bağıp çapkın etkeni düşmanlı, namart serüvlerin geri urmağa, bizge bağıp çapkın etkeni düşmanlı, namart serüvlerin

Gene düşmana toktaldı, koy yatkanla yıkırılgan son maydanı. Aytma bulmaz simik ullu iş buldu, aytkan bulanı bitmez simik aydanı. Aytma bulmaz simik ullu iş buldu, aytkan bulan bitmez simik aydanı. Ayrıldım ben yoldaşlardan ayağılı, Tokanay'dan İlmüttünü'den hamanla. Vatan için can vergeni köp yoldaşlar, yürekleri de kalırlar her zamanla. Vatan için hey, can vergen köp yoldaşlar, yürekleri de kalırlar her zamanla. Ben turaman ot yalınlı içini de, tek okten men vatanını saklayman ne. Söz veremen oç alu da düşmanla, tartınırıp canımı ayaman ne. Söz veremen oç alu da düşmanla tartın.

Güzlüğünü basıp gelse tumanı, dağ maydanlan şu sözlerini yazan. Halime gavulu abakarop sapı yollaşlanı, dağ maydanlan hey, şu sözlerini yazan abakarop sapı.

Lab kanje da kanje da kapgala çiz püleriz Birikiz lab kanje da lab kanje da kapgala çiz püleriz Şacak kalaz dem kutur hürmet ama dağlara Şacak kalaz dem kutur Metava dağlara Yakni si kaymak su kaymak su Devletava dağlara Yakni si kaymak su kaymak